Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

geçecek. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör, grup başkan ve vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşıyacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır açıklaması yapıldı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu önceki gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,

0: Kasım'da 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor Guterres. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlaline tepki gösterdi. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırısına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamanın ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: O durumuna gelince ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'de Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programımızı bugün Suzan Yalım hazırlıyor, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Kürdeli Hicazkar makamında bestesi ve güftesi Yusuf Nalkes'ine ait olan eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

dinleyicilerimiz Kürdeli Hicri Asker makamında Suat Sayın'a ait olan besteyi Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyeceğiz şimdi. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım.

kaçtın uzaklara, kapanmaz kalpteki yara. Unutma, gel beni ara, içimdesin, ne özledim bilemezsin. Hamit Tuğra'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzan makamındaki eserini Turgay Kızıltuğ'un sesinden deneyeceğiz. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş diyecek. Ardından Hasan Bayrı'nın sözlerini yazdı, Abdullah Yüce'nin Hüzan makamında notaya aldığı eseri dinleyeceğiz. Mehmet Şafak söyleyecek. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap.

sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait olan Kürdili Hicazkar makamındaki eseri Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın, içime gel de sen söndür.

Bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast makamındaki eseri Nusret Ersöz'ün sesinden dinledik. Ömrümce hep adım adım dedi. Şimdi birbirinden güzel iki eser deneyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimizin bestesi Akın Özkan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait ve Muhayyer Kürdi makamında Osman Nasım Görgün söyleyecek. Gönül aşık oldu sana diyecek. Ardından sevgili dinleyicilerimiz eserimizi bestekarının sesinden dinleyeceğiz. Zekai Tunca söyleyecek. Bahar çiçek çiçek gelince güzel.

birbirinden kıymetli eserler dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimiz Kürdili Cazkar makamında Aylin Şengün Taşçı'nın sesinden dinleyeceğiz. Bestesi Zeki Duygulu'ya, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin diyecek. Ardından uşak bir eser dinleyeceğiz. Teoman Volkan Özselçuk söyleyecek. Bir su içtim testiden.

saatlerimiz 8 oldu sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın ilk 1 saatlik bölümünü tamamladık. Şimdi Tahir Makamlı bir eser dinleyeceğiz. Akif Özüşen'in sesinden İraf'a fincan koydum diyecek. Ardından Gerdaniye Makamlı bir eser dinleyeceğiz. Cevdet Bolvaden söyleyecek. Odasına girdim fincan elinde.

odasına girdim fincan elinde. Odasına girdim fincan elinde. Saatin kordonu ince belinde, belinde, belinde aman aman taşları kem.

Sevgili dinleyicilerimiz, 3 eser ard arda dinleyeceğiz şimdi. Önce Gerdaniye makamında eserimiz Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli diyecek. Ardından Acem Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizi Faruk Salgar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ha meyveyi kopardılar dalından diyecek. Ve Hüseyini makamında bir eser dinleyeceğiz. Pınar Yıldırım söyleyecek. Havada bulut yok, bu ne dumandır?

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Sivas 24, İstanbul ve Samsun 26, İzmir ve Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir ve Kars 30, Antalya ve Şanlıurfa 35, Konya ve Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38, Diyarbakır 36 derece.
0: Yol durumu.
1: Çanakkale-Çandevlet yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçe kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor.

gelen mesajlarla başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar diyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk ve sevgili ekibinize gelsin, güzel bir gün olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor ekibimize ve koro, resim, ritim kursu arkadaşlarıma, Radife Erten hocama çok teşekkür ediyorum diye de eklemişler. İbrahim Kaçar Eskişehir'den sevgilerini gönderiyor. Günaydın dostlar diyor. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den iyi sabahlar diyor herkese. Ankara Radyomuza selamlar demişler. Rıza Yakın Bafra'dan bereketli topraklardan sonsuz selamlar, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eseri eşim Fatma, kızlarım Nuray ve İlknur, damadım Abdullah ve biricik torunum Giray'a armağan etmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay Ayaş Yumurtalık'tan bizi dinliyor. Sevgiler, saygılar diyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Dinleteceğiniz tüm eserler TRTname Radyo dostlarıma ve Deniz Çakma armağan olsun demişler. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin. Hoş geldiniz kıymetli ekip. Sıradaki eseri tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Ve Seçil Kamber günaydın diyor. Aydın Çin'den sevgiler, selamlar, hoş geldiniz diye de eklemişler. Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor Oğuz Onur ekibimize. Kucak dolusu sevgiler, selamlar diliyor. Gonca Gülüm'e, arkadaşlarıma, Samsun Atakun TSM, koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayan herkese ve size armağan ediyorum diyorlar. Önce Ayşegül Durukan'ın sesinden dinleyeceğiz Nihavent bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan diyecek. Ardından Hamisi Aracı'nın seçimini dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Azmi Tuğrul, güftesi Osman Dokuzoğlu'za ait. Zeki Eroğlu söyleyecek. Bekledim gelecektin, ömre bedel an gibi diyecek.

Deniz Türk, İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme günaydın. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz kıymetli ekip diyor. Gününüz güzel geçtin, geçsin sıradaki eseri, herkese armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Ahmet Deleri Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Tavşanlı halkı ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor eserleri. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun, Alanya'dan selamlar diyor. Sevgili eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi'ye armağan ediyormuş. Kolaylıklar dilerim diye de eklemiş. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor. Sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgiler demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den sevgiler diyor. Hasip Uygun da bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz Manisa'dan. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Şevki Şahinoğlu, Hasan İlhan ve Oğuz Onur için istiyorum eserleri demişler. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar diyor. Ali Aydoğdu, TRTname'nin değerli dinleyicilerini Trabzon'dan selamlıyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağanım olsun demiş. Ayhan Aşkın Mersin Lezzetli'den bizi dinliyor. Mutlu pazarlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve tüm koro arkadaşlarına armağan ediyormuş. Ayrıca Saffet Bilir için de armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Han Sönmez söyleyecek. Geç kaldım ben sevdalara diyecek. Ardından Manisa Salihli'den Hasip Bey'in isteğini dinleteceğiz. Arif Seçkin'e ve TRTname ekibine armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Sevim Deran söyleyecek. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Şahap Ünal Uşakeşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için istiyor eserler. Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler Güzide ekip. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Her daim TRTname diyor sevgili Zeki Gün. Salih Kurt Manisa'dan günaydın, mutlu pazarlar dilerim. Sıradaki eseri aileme ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor bizi. Semra Şen Arsus Konacık'tan sevgiler, kolaylıklar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demişler. Sevgili eşim Ayla'ya, kızım Aleyna'ya, oğlum Atalay'a ve yayın ve yapım ekibinize armağan etmek istiyorum diyor. Mehmet Anlas Hatay Antakya'dan güzel bir pazar günü olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Sevgili eşim Serpil Hanım'a, kendime, kızım Özgenur'a, oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya ve size armağan etmek istiyorum diyor. Eserimizin bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı Ahat Urun sesinden dinleyeceğiz. Ve Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın demiş bize. Muazzez Abacı'dan bir eser istiyor. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye ve ekibimize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir diyor Muazzez Abacı.

Zafer Özkara, günaydın. Sakarya Camili'den selamlarımı gönderiyorum. TRTname sayfa dostlarıma ve arkadaşlarıma, TRTname sayfa arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Jale Özen Sabahın Namesi programının ekibine Özdere'den günaydın diyor. Sevgili aileme armağan etmek istiyorum eserleri demişler. Teşekkür ediyoruz. Serdar Karakaya, Manisa Turgutlu'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. TRTname ailesine ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Ali Yöntem, Bucak'tan Sabahın Namesi'ne ekibe selamlar diyor. Zafer Özkara, Fatma Açan ve Meral Özsan'a armağan ediyorum demişler. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın diyor. Cemal Bey Akisar, Bükmüş'ten selamlarını gönderiyor. Çağatay Durak, Erzurum.

Ankara'dan selamlar diyor. Osman Gey'in günaydın demişler. Sevgili yeğeni mimarlıktan mezun almış. İlayda Giyini ve Giyin ailesini, sınıf arkadaşlarını kutluyorum. Sıradaki eser onlara armağan olsun diyorlar. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Hasan Cengiz TRT Name dostları günaydın demişler. Ramazan Arslan Taşdemir günaydın. Kendi şiirlerimi göndermek istiyorum size. Kolay gelsin diyorlar. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. Yeni güne merhaba, huzurlu sabahlar demişler. Uşak'tan günaydın diyor Meral Özhan. Ekibe iyi yayınlar dilemek istiyorum. Programda emeği geçen herkese TRTname dostlarıma armağan ediyorum demişler. Özel Uçar söyleyecek. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim diyecek. Ardından Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor, sevgilerini gönderiyor. Size ve TRTname dinleyen herkese armağanımdır, iyi ki varsınız diyor. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir eser dinleyeceğiz. Gökhan Sezen söyleyecek. Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle.

Fatma Ateşok, Almanya'dan günaydın, hayırlı günler dilerim, mutlu pazarlar diliyorum size. Sıradaki eseri size ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Fikri Aksoy, serin yağmurlu bir Erbaa sabahından günaydın. TRT Name dostlarıma sevgiler, saygılar. Umarım her şey gönlünüz olur demişler. Talat Boztepe, Burhaniye Pelitköy sahilden sizi dinliyorum. Günaydın Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim diyorlar. Ahmet Dereli, Kütahya.

Tavşanlı'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait Hüzan bir eser dinleyeceğiz. Emel İşcan söyleyecek ve Mustafa Kına da Kayseri'den selamlar diyor. Radyosu başında olan herkese armağan ediyorum bu eseri demiş. Eserimizin bestesi Ziya Taşkent'e, güftesi Nurettin Baykal'a ait Celal Abacı söyleyecek. İlk aşkı unutmak çok kolay deme.

Suzan Öykü günaydın İsveç'ten, canım Türkiye'mde yaşayan sevgili ekibimize, arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın ekibimize Mehmet Özkaya ve eşim Ahmet Öykü, dinleyen herkese armağan olsun eserler diyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın demişler bize. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyorlar. Sağlıklı bir gün olsun diye eklemişler. Nesrin Alış Elazığ'dan selamlarını gönderiyorlar. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyorlar. Sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan etmişler. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden selamlar diyor. Mine Akatay Güzel Ordu'dan selamlar. Türk sanat müziği seven herkese günaydın demişler. Sıradaki eseri oğullarım İbrahim Yiğit ve ailemize katılan güzel gelinim Sinem'e armağan etmek istiyorum. Çok mutlu olun diye de eklemişler. Dilek Yıldız Alanya'dan sıradaki eseri ekibe ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Teşekkür ederiz. Fahri Özdemir sevgili eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor eserler. Hikmet Kocabıyık Edirne Uzunköprü'den günaydın demişler.

ve Fikret Dikmen Niğde'den günaydın diyorlar. Ahmet Özçelik, çok teşekkür ediyoruz ailesine, eşine, torunlarına armağan ediyor. Mersin Erdemli'den bizi dinliyorlar. Zeki Gül Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Erzi Adana'dan bizi dinliyor ve her zaman olduğu gibi çok güzel bir mesaj göndermiş bize. Ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyormuş. Ela Altın'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak diyecek. Ve Şevki Şahinoğlu, Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için ayrıca ekibimize ve dinleyen herkese armağan etmişler. Umut Akyürek de sizin için söyleyecek Şevki Bey. Bir daha aşık olmayacağım diyecek.

Uçer Samsun ilk adımdan günaydın. Her gününüzün bir önceki günden daha güzel olmasını diliyorum. Mutluluk evlerinizden hiç eksik olmasın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Abim Cevat önceye gelsin. Eserler, selamlar, sevgiler demişler. Osman Angay Çorum'dan günaydın diyor. Sevgili oğlu Ahmet Angay'a kızı Rabia ve torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan ediyormuş. İyi ki varsınız TRT Name diye de eklemiş. Ümit Kaya Çelebi günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum demişler. TRT Name sayfa dostları için eserler istiyor. Nur Genç, TRT Name dinleyen radyo dostlarına ekibinizi armağan etmek istiyorum. İstanbul Şile'den dinleyen herkese selamlar, sevgiler diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Emine Atamer, Ümran Gören'e ve size sevdiklerimi armağan etmek istiyorum eserleri diyorlar. Hatice Biçer Yozgat'tan selamlarını gönderiyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış bizi. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a ve çocuklarına, torunlarına armağan ediyor. Adnan Önem, Aydın Karaca

ve sudan selamlarını gönderiyor İlyas Aydın. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, yerlere çöp atmayalım diye eklemiş. Süleyman Altuner Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bizi dinliyor. Niksarlı dostlarıma ve Adanalı hemşehrilerime armağan ediyorum demişler. Kastamonu Tosya'dan Mustafa Uz Bilgin. Erol Sevdiye Yalçın Çubukçu'ya, Şevket Çilingir'e, teknik yönetmenimiz Hasan Terlioğlu'na, Tosya Musiki Cemiyeti çalışanlarına ve ekibimize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Mine Geçiri'nin sesinden dinleyeceğiz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyecek. Ardından Seniha Cengiz Han'ın seçimini dinleyeceğiz. Samsun'dan günaydın diyor kendisi. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına ve ekibimize armağan etmişler. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Unuttun beni zalim.

geçersin. Bilsen beni ne çok özersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zaten.

Neden geçersin, bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

Samsun'dan sevgilerini gönderiyor. Mutlu pazarlar. Herkesinin yüzünün güldüğü bir gün olsun. Eseri size, eşime, ablama, TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Huzur dolu bir hafta olsun, huzur dolu bir pazar olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Muharrem Yalçın, güzel bir pazar sabahından güneşin doğuşunu beklerken sizi dinliyorum. Programı dinlemek başka bir sefam oluyor. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum demişler. Şimdi dinleteceğimiz eseri size de armağan ediyoruz. TRTname can dostlarıma armağan olsun. Tekirdağ Körfez Liman'dan sizi dinliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Bolvadin'den İbrahim Özdemir, yüzünüzden tebessüm eksilmesin diyor. Suat Kılıç'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin Altınbaş'a, güftesi İlkan Sana ait. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini diyecek. Fazıl Mübariz hayırlı yayınlar diliyor bize. İstanbul sevenler ve özleyenler için gelsin bu eser demişler. Ekibimize armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bestesi ve güftesi Zübeyde Yalın Öktem imzalı eserimizin, Seda Gökkadar söylüyor. İstanbul'um.

bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımıza Suzan Yalım hazırladı. Sesimizi sevgili Hasan Terlioğlu size iletti. Teşekkür ediyoruz ikisine de. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, mikrofon başındaydım. Hafta sonu size sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Cide'de ilçe merkezi sular altında kaldı. Doğanyurt'ta ise su baskınları yaşandı. AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 2000'den fazla acil durum personeliyle çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri alanda. Onlarca farklı noktada alevlerin ilerleyişi sürüyor. Sadece Madrid çevresindeki yangında 9000 hektar ormanlık alan kül oldu. Madrid'de yerleşim yerlerini korumak amacıyla arazide yangın bariyerleri oluşturuldu. Yangınlar nedeniyle bölgeden 20.000 kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

0: bizde kalan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günü yine TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında karşılıyoruz. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kendimizden birçok şey bulduğumuz o güzel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yine kalbimizi bir kitap gibi okuyan ve ruha dokunan bestelerini musikiye armağan eden bestekarlar, dizelerini bizlere armağan eden söz yazarlarının o harika eserlerinde sizleri geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. İlk olarak bir Gavsi Baykara şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan albümünden bir eser dinliyoruz. Albüme adını veren bir şarkı. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Sevilen sanatçısı Ela Altın yine Sözünak makamında çok özel bir şarkıyla bizlere seslendi. Evet kıymetli dinleyenler, geçmişin kapılarını araladığımız nostaljik yayınımızda şimdi 1989 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Sev Beni albümünden beste ve güftesi sanatçının kendisine ait olan şarkıya kulak veriyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Nostalji kaydı 2006 yılında yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulan bir Ferit Sıdal şarkısı dinledik. Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Güfte Kemal Şakir Yakar'a aitti. Evet efendim, şimdi ise benim çok sevdiğim, söylemekten, dinlemekten de çok keyif aldığım bir eser var sırada. Tabii ki bu güzel şarkıyı Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkınız. Ancak Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde de çok güzel bir düzenlemeyle yer verildi Saadettin Öktenay'ın bu eserine. Şimdi Hicaz makamında ve güftesi İlkan Sana ait bu sevilen şarkıyı Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

İcra ettiği eserler dışında yapmış olduğu beste çalışmalarıyla da musikimize katkılar sunan kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'ya ait sitem dolu bir aşk şarkısına kulak verdik. Yine usta bir sesten dinledik bu sevilen şarkıyı. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. Sevgili geçmiş zaman olur ki dinleyenleri, Hicaz makamında şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu seslenecek bizlere. Hüsnü Üstün'ün güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını söyleyecek. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Ankara Radyosu'na uzandık. Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu imzalı Hicaz şarkısını Alper Diler'den dinledik. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki dedi sanatçımız. Efendim, gerçekten seven kalpler için ilgi, alaka, yaklaşım arz talep meselesi midir? Yoksa zaten kendiliğinden gelişen duygular mıdır? Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz. Ama yine de siz olun, sevginizi onu hak edenlerden esirgemeyin, zira sevgi paylaştıkça güzel diyoruz ve şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılına yakın bir geçmişe uzanalım ve yine Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Hicaz bir şarkıya kulak verelim. Güfte Vural Şahin, beste Halil Gürdal İnal imzalı. Sevdanın yolunda son durağımsın.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in unutulmaz şarkılarının yeni düzenlemelerle piyasaya sunulduğu 1999 yapımı Anılarla Yıldırım albümünden Hicaz makamında güftesi Mustafa Sevilen'e ait çok güzel bir şarkı dinledik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Efendim bu ritmik güzel şarkının hemen ardından şimdi bir parça daha ritmimizi düşürüyoruz ve Kürdili Cazkar makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Avni Anı'nın sözleri Şahin Çandır tarafından kaleme alınan bir şarkısı. Emel Sayın'ın 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümündeki kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Alaaddin Yavaşo Hoca'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdilici Asker şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Evet, hareketli eserlerle yolculuğumuz sürüyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Tülay Cönik bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eser Şadi Kurtuluş'un sözlerini kaleme aldığı Kürdili Hicazkar makamında bir zeki duygulu bestesi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

gelecek. İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar, Hasan Esen'in Güftesi Fatma Onur'a ait şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Bu Kürdeli Cazker makamındaki hareketli şarkının ardından yayınımızı yine en özel eserlerle sürdürüyoruz. Şimdi Nihavend makamında şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak vereceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Sözlerini Fakih Özen'in kaleme aldığı şarkıda Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1972 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

alev, bir ışık senin bakışın. Gözlerin içimde yanar gibidir. Belkıs Dikmen, Avni Anıl'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere seslendi. Nihavend makamında bestelenen bu dizeler ise Hilmi Soykut imzalıydı. Efendim, nostaljik yolculuğumuza şimdi Mustafa Sağyaşar'la devam ediyoruz. Erol Sayın'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere sesleniyor sanatçı. Hep ağlattı beni kaderim.

Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Yıldırım Gürses beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend şarkıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 1969 yılına uzanıyoruz ve çok sevilen bir sese kulak veriyoruz. Handan Kara, Arif Sami Toker'in sevilen şarkısıyla bizlere seslenecek. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Diliyoruz ki yaz günlerinizde en az bu şarkı kadar şen ve mutlu geçsin efendim.

Sevgili Belkıs Özener, o güzel icrası ve bu unutulmaz şarkıyla bizleri yine Yeşilçam'da güzel bir gezintiye çıkardı. Nihavend makamındaki eserin güftesi Turgut Yerkent, bestesi Saadettin Öktenay'a aitti. Evet efendim, Yeşilçam sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Emel Sayın'ın 1974 yapımı, başrollerini Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi unutulmaz isimlerle birlikte paylaştığı Mavi Boncuk filminde seslendirmiş olduğu bir şarkı var sırada. Güfte yine Turgut Yerkent imzalı, Muhayyer Kürdi makamındaki eserin bestekarı ise Selahattin Altınbaş. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış Acem Kürdi şarkısını Gönül Akkor icrasıyla dinledik. Efendim, nostaljik birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Muayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızla. Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan.
1: Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan. Hasretinle yanıp seni anmaktan, bir günde saçlarım bendeyaz oldu. Sesimi duy artık, halim çok yaman. Gençliğim dillerde oldu bir roman. Gelin olduğunu duyduğum zaman, bir günde saçlarım bembeyaz oldu. Sen verdin gönlüme derdi kederi, yaşadım diyemem sensiz günleri. Başında görünce beyaz tülleri, bir günde saçlarım bembeyaz oldu.

Değerli sanatçı Samime Sanay ile 1993 yılına uzandık. Sanatçının Ben Sana Mecburum albümünden bir Ziya Taşkent şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki eserin güftesi ise Bekir Mutlu imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün yine özel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Türk şiir geleneğini incelikle kullandığı aruz ve hece kalıplarıyla harmanlayarak sürdürmüş olan ve şiirlerinde daha çok sevgi ve aşkı en saf, en temiz haliyle dile getiren Yunus Emre'nin şiirinden bir dörtlük de sizlere seslenmek istiyoruz. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise demiş Yunus Emre. Evet kıymetli dinleyenler, gönül Allah'ın tahtıdır. Allah gönüle bakar. Eğer bir kimse bir gönlü yıkarsa o iki cihanda da bedbaht olur. O yüzden bizler de gönül kırmayalım. Bu fani dünyada bizi seven kalplere sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşalım ve gönüllerde iyilikle yer alalım. Bu güzel dilekleri şimdi şarkılarla taçlandırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı Aşkın Tuna'nın bestesi Erol Sayan'a ait bir eseriyle bizlerle birlikte olacak. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir de seni tutamam. Yani 1987 yılında yayınlanmış olan albüme ismini veren haliyle Özledim Seni.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Eren, Neşet Tokatlıoğlu'nun sevilen Muhayyer Kürdi eserini seslendirdi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimize yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi diye sordu. 2016 tarihli bu kaydın ardından 2006 yılında değerli sanatçı Sami Aksu'nun seslendirmiş olduğu Kürdi bir esere kulak vereceğiz. Döneminde gerçekten çok sevilen ve büyük yankı uyandıran bir Selim Öztaş bestesi. Güz Gülleri sizinle.

Bu güzel duygusal şarkının ardından ne yazık ki veda vaktimiz geldi çattı değerli dostlar. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle duygularınıza ortak olmaya çalışıyoruz. Dileriz bugün de keyifli dakikalarınıza şarkılarla eşlik edebilmeyi başarabilmişizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Amir Ateş bestesinde Melda Kuyucu Kılıç ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları

0: toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin saat 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Antalya-Konya karayolunda bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Ekipler sarp ve dik arazide kurtarma çalışması başlattı. İçinde 7 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobilde hayatını kaybedenlerin olduğu bildiriliyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Park halindeki araçlara moloz ve beton parçaları isabet etti. Ekipler binanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyündeki El Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı slogan yazıldı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.
0: TRT Name.
2: Hoş Sada.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün dönemin musiki şinaslarınca Boğaziçi Bülbülü lakabıyla anılan Lemi Atlı'ya ait Ferah Feza makamında eserle merhaba dedik sizlere. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde. Türkçeyi kusursuz kullanışını şarkı güftelerine ustalıkla yansıtan Zeki Müren'in, dinleyen herkesin eşlik edeceği o şarkısı var sırada. Bir Demet Yasemen.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği öğrencisi Burak Yılmaz'ın eşliğiyle devam ediyor yolculuğumuz. Beste Amni Anıl, Makam Nihavend, Aşk Bu Değil Yapma Güzel.

Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısını Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Onurcan Kaya'nın bonga eşliğiyle seslendireceğiz sizlere. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programımız Saadettin Öktenay imzalı bir eserle sona eriyor. Yaşamak yalan belki. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Biz Çaldık, Sen Söyle'nin bu haftaki teması gönül. Şarkılarımızı dinlemeye başlamadan önce program ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berrin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz Çaldık,
1: Sen Söyle
0: başlıyor.
1: Evet efendim, şimdi programımızı hayata geçiren o emek dolu isimleri tanıma zamanı. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Musiki asırların içinden süzülerek gelen bir medeniyet sesidir. Kimi zaman bir vuslatın sevinci, kimi zaman bir ayrılığın hüznü, kimi zaman da insanın kendi gönlüyle yaptığı sessiz sohbetin en zarif tercümanıdır. İşte Türk sanat musikisi de söz ile sesi aynı incelikte buluşturan, gönüllere hitap eden bu büyük kültür mirasının en seçkin ifadelerinden biridir. Korhan, sen neler söylemek istersin?
1: Vallahi efendim, benim de en sevdiğim hüzzam eserlerden birisidir bu. Bu güzel eserle musikinin gönüllerimizi açtığı kapıdan birlikte içeriye girmeye davet ediyorum dinleyenlerimizi. Namelerin sizlere huzur, gönüllerinize ise ferahlık getirmesini temenni ediyorum. Şükrü Tunar'ın o güzel, o muhteşem hüzzam makamındaki eseri.
0: Gönül durup dururken bir güle uçtu, çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi.

0: TRT Name.
1: Bazen bir şarkı söylenemeyen duyguların dili olur. Bir mısrada özlem, bir namede umut, bir makamda ise gönlün en mahrem sesi yankılanır. Musiki yalnız kulaklara değil, hatıralara, zamana ve kalplere de dokunur.
2: Şimdi dinleyeceğimiz eser, gönlün sevdayla attığı her ritmi zarif bir melodiyle dile getiriyor. Aşkın, hasretin ve vefanın aynı namede buluştuğu bu güzel eser, yıllardır dillerden gönüllere ulaşmaya devam ediyor. Safiye Aylin'in o güzel eserine kulak verelim.
1: Ah bu gönül şarkıları, dinliyoruz.

0: Her ayrılık bir zamanlar umutla tutulan bir elin hatırasını taşır. Kim vedalar sessizdir, ne siteme ihtiyaç duyar, ne de uzun cümlelere. Geriye yalnızca gönülde yankılanan birkaç sual ve cevabı bulunamayan birkaç hüzünlü mısra kalır. Musikimiz işte o cevapsız soruların en zarif tercümanıdır. Bazen bir bakışın sevincini, bazen de ansızın yarım kalan bir hikayenin hüzünlü namelerine emanet eder.
1: Eser sevdanın umutla başlayan, ayrılığın sessizliğiyle derinleşen hikayesini anlatıyor. Gönüllerde iz bırakan bu güzel şarkı hangi şarkı?
0: Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın?
1: Dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Bazen bir name sesi duyulmayan bir özlemin tercümanı olur. İçten içe yanan duygular kelimelere sığmaz. Yalnızca musikinin zarif diliyle ifadesini bulur. Şimdi dinleyeceğimiz eser bir yanıyla hüzne dokunurken bir yanıyla da içe işleyen bir sükutu anlatır. Gönülde iz bırakan, sade ama derin anlamlar taşıyan bu güzel şarkı, dinleyen herkesi kendi hatıralarına doğru sessiz bir yolculuğa davet eder.
2: Programın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda sizleri güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz. Gitme, gitme, gittiğin yollardan dönülmez geri. Dinliyoruz efendim.

0: yaralar vardır ki görünmez. Ne bir sargısı vardır, ne de zamanla tamamen kapanan bir izi. İnsan en çok da söze dönüşen kırgınlıklardan incinir. Bir cümle bazen yılların emeğini siler, bir bakış bazen anlatılmamış sevdayı gölgede bırakır. Ve dilin ucundan dökülen her söz, kalbin derinliklerinde yankılanan bir sızıya dönüşür. Musiki ise insanın söyleyemediğini söyleyen, susarak anlattığını dahi işiten en kadim dostudur. Gönül kırgınlıklarını incitmeden anlatır, hüznü ağırlaştırmadan hissettirir. Bazen bir teselli, bazen de sessiz bir paylaşım olur.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser de işte böyle bir yaranın içli hikayesini anlatıyor. Sevdanın en hassas yerinden dokunan bu şarkı, kırgınlıkla sevgi arasında gidip gelen duyguları müziğin zarif diliyle dile getiriyor. Eserimiz
0: Dil Yarası.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Öğretmen adayları için maratonun ikinci ve son etabı olan öğretmenlik alan bilgisi testi ise saat 14.45'te başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle

0: Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemi ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyünde aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El Rahman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı.
1: Four.
0: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar dakikalar sonra oynanacak olan final maçında Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan, müzik stüdyomuzdan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Mehsem Özşimşir, stüdyoda bulunan solist arkadaşlarım Alparslan, Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz. Bizlere eşlik edecek çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda İsmail Karaşin, utta Hüseyin İpek, klarnette Suat Diril ve ritim sazda Rahmi Göçmen'le birlikte gününüzü güzelleştirmek dileğimiz. Uşak eserlerle programımıza başlıyoruz. Uşak Peşrevi saz üstadlarımızdan rica ediyoruz. Bestesi Tatyos Efendi'ye ait. Ardından koromuz seslendirecek. Kimseler gelmez senin feryadı ateş bağrına ve hemen ardından bu akşam gün batarken gel diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız devam ediyor. Solistler geçidine başlıyoruz ve ilk solistimiz benim çok kıymetli arkadaşım Ersin Çelik. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Uşak makamında hangi şarkıyı seslendireceksin sen?
2: Yasar Asım Arsoy'a ait bir şarkı, bestesi ve güftesi. Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız İstanbul'dan devam ediyor ve çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er geldi mikrofona. Hoş geldin Ayfer'cim.
2: Hoş bulduk Mehsem'cim.
1: Yine Uşak makamında dinleyicilerimizin evet, çok sevdiği bir şarkı
2: çok
1: var.
2: Çok da okunan bir şarkı değil.
1: Evet.
2: Ama güzel bir şarkı. Derdimden anlayan yok, halin nedir diyen yok diyeceğiz.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Efendim solistler geçidimiz devam ediyor ve mikrofona benim çok kıymetli kardeşim Alp Aslan geldi. Hoş geldin Alp'cim.
1: Hoş bulduk Mesem. Teşekkür ediyorum.
0: Yine çok sevilen bir şarkıyla sesleneceksin dinleyicilerimize.
1: Evet, bestesi Tatyos Efendi'ye ait bir eser. Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva bulmam.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık Alpçim.
1: Teşekkür ellerinize ediyorum.
0: Sağlık,
1: ellerinize
0: sağlık arkadaşlarım. Efendim Uşak Şarkılar'la devam ediyoruz. Stüdyoname programındasınız. Ayşe Eren Yusuf geldi. Benim çok kıymetli arkadaşım. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Meysemciğim. Bütün dinleyicilerimize de merhaba diyelim tekrar.
0: Yine dinleyicilerimizin çok sevdiği bir eserle sesleniyorsun. Anonsunu senden alalım mı?
2: Tabii ki. Giritsen Asım Bey'e ait çok güzel bir şarkı dediğin gibi. Cana rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Efendim, Uşak Şarkıların sonuna geldik. Bu şarkıyı da ben seslendirmek istiyorum sizlere. Güfte Halit Bekir Sabarkan, beste Şükrü Tunar. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımıza devam ediyoruz. Yine benim çok kıymetli kardeşim Ersin Çelik geldi mikrofona. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk.
1: Kürdili Cazker makamına geçeceğiz.
2: Evet.
1: Yine Kürdili Cazker şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Dinleyicilerimizin çok sevdiği bir şarkıyla sesleniyorsun. Ne okuyorsun bize?
2: Ahmet Haşim'in ünlü şiiri Bir Gamla Hazanın Seherinde diye başlayan şiire Süpü Ziya'nın Özbekan'ın şarkısı, bestesi. Kürdili Cazker şarkısı.
1: Makama giriş taksimini kanun sanatçımız İsmail Kareşin'den rica ediyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Efendim kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, Stüdyo Name programımız İstanbul'dan devam ediyor. Ve çok kıymetli arkadaşım Ayferer geldi mikrofona. Yine Kürdili Cazkar sizlerin çok sevdiği bir şarkıyla seslenecek sizlere.
1: Evet.
0: Nedir şarkı Ayfer?
1: Cevde Çağla'nın bestesi, sözler Rüştü Şardağ. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma gülsün.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık. Efendim, solistler geçidimiz devam ediyor. Stüdyo Name programındasınız. Ayşe Eren Yusuf geldi mikrofona. Hoş geldin Ayşe'cim.
2: Tekrar hoş bulduk Mesem'cim.
1: Çok sevilen bir şarkı okuyorsun yine Kürdili Cazkar.
2: Evet.
1: Ne okuyorsun bizlere?
2: Emin Ongan'ın bir eseri. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde, adım mecnun oldu gezer dillerde.
1: Dinliyoruz efendim.

Gönlüne sağlık. Efendim, Kürdeleyici Asker Şarkılar devam ediyor. Sözler Cemal Safi'ye ait, beste Zekai Tunca. Bendeniz seslendiriyorum. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun.

Efendim, ellerinize sağlık. Bir Stüdyoname programının daha sonuna geldik. Efendim, ben Mehsemöz Şimşir. Solist arkadaşlarım Alparslan, Ayferer, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz'dü. Programı sizler için Çiğdem Işık hazırladı. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver'di. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengil'di. Bizlere bugün eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, viyolonselde Dilek Yüzlüer, kanunda İsmail Karaşin, utta Hüseyin İpek, klarnetiyle Suat Diril, ritim sazda Rahmi Göçmen de efendim. Bütün haftanız güzel geçsin, mucizelerle dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu, bereket dolu bir hafta diliyoruz efendim. Bir Stüdyoname programının daha sonuna geldik. Ve son şarkımızı koromuzdan dinleyeceğiz. Yine Kürdili Cazkar makamında. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün ve arkasından bestesi Erol Sayan'a ait Gül yüzünde güller solsa ağlarım diyeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı, bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü.

düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, "Hedefimiz yıl sonunda iki Kaan'ın da art arda ya da yan yana uçması," dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş

hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul Formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Edram Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sağladı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de iki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.

söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anandır.

Gözünü açıp kucakla. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

sana aşık kucakma.

bütün adını, candananın dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Karma Faslı dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben.

Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Şimdi Ankara'da belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. CHP'li kaynaklara göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama, ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırıları

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Alp Arslan. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Varol, Kanun'da Bora Dicle, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk'er Sarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı. Efendim sizlere ilk olarak bir Saadet'in Kaynak bestesi icra ettik. Gönlümün içindedir, gözden ırak, sevgili dedik. İkinci eserimizin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a bestesi Avni Anıl'a ait. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

Evet efendim, bu güzel Avni Anıl bestesinden sonra sıradaki eserimizin güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait. Aldattın beni seviyorum diyerek, günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserimizin güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Harikasınız arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, sıradaki eserimiz yine çok sevilen Hicaz makamında bir eser. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait. Gülünce gözlerin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz yine Hicaz makamında bir Muzaffer İlkar bestesi. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

Harikasınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Birazcık da Rumeli tarafına gidelim isterseniz. Birbirine bağlı iki tane Rumeli eseri geliyor. Rumeli türküsü geliyor. Pencere açıldı Bilal Oğlan ve Maya Dağ'dan kalkan kazlar diyeceğiz.

Muhayyel Kürdi makamdaki eserlerimizin ilki Avni Anıl'a aitti. Güfte Turhan Oğuzbaş, unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan dedik. Fakat Muhayyel Kürdi makamına geçmeden önceki bu şahane, muhteşem taksim yapan Aydın Varol ve Bora Dicle'ye teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İkinci eserimizin güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Sizlerin de çok sevdiği bir eser. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimizin güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Efendim, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yürük, kıpır kıpır bir eser var sırada. Güftesi Mustafa Sevilen'e ait, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Yüce Dağ'dan, Esenyel'den, sazımdaki kırık telden, boz bulanık akan selden, sorsam seni gül dudaklım.

0: kalımsın, sanki benim canımsın. Sarsam seni gül dudaklım, çiçeklenmiş dalımsın. İnci mercan malımsın, sanki benim canımsın. Sarsam seni gül dudaklım, sarsam seni gül dudaklım. Sarsam seni gül dudaklım.
1: Sevgili dinleyenler, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Alp Arslan sizlerleydim ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Varol, Kanun'da Bora Dicle, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk'er Sarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı'ydı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran Alican Vatanperver idi. Akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak sizlere İsmet Nedim'in Aşkınla Yana Yana adlı eseriyle veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam yine 2 saat boyunca birbirinden güzel eserlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT.

Bilen bir eser, Kürdilicaskar makamında. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu herkese iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, bugün doğum günü olan mesai arkadaşım Ali Kahraman'ın kızı Asellina'ya, akşamın sesi dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem eserlerin çalındığı en güzel programlardan akşamın sesinde sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan

Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte. O da sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Ayşe Yakartopuz, iyi akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri kardeşi Muhammed Bey'e ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Mehmet Altan Polatlı'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Allah'a emanet ol demiş. Teşekkür ediyoruz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlerle birlikte, bize yine güzel bir mesaj göndermiş. Sarı sakura çiçeği Dilek Hanım'a binlerce kilometreden yürek dolusu sevgiler. Hoş geldin, iyi ki geldin. Sıradaki şarkıyı sana ve Burdur'un en güzel tebessüm eden kraliçesi Fazilet anneme armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Biz de Japonya'ya, Utsunomiya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Muhteşem şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Uğur Çınar seslendiriyor. Korkuyorum sana nazar değecek.

Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim. Güfte Halil Soyu Er, Beste Murat Kadir Gök, Makam Hüzzam. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Balıkesir Edremit'ten Sena.

Yıldırım selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den bizleri selamlamış. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına, Doğan Çizmeci ve Mehmet Uçak Bey'e armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri buralara gönderirseniz seviniriz demiş. Adana'dan Selahattin Erzi'den yine her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Hepimizi selamlamış, zevkle beğenerek dinliyoruz diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum, beni ve teknik yönetmenimizi selamlıyor, sevgilerini göndermiş. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Sanatçımız Belgin Gök sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. Güftesi ve bestesi Zekai Tunca'ya ait Mahur makamındaki güzel eserini Zekai Tunca'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.22'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bizlere iletileriniz de ulaşıyor. Sevgi dolu iletiler sevgili dinleyicilerimiz. Sırada çok güzel bir tangomuz var. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Muzaffer Özpınar'a ait. Emel Sayın seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri annesi için istiyor. Önder Talipoğlu bizlere selamlamış, sevgilerini göndermiş. Güzel de bir dörtlük göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizlere sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programını sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'daki kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş bizlere. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eser Mehmetçiklere, kendime, oğlum Mustafa Erhan'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım, size ve ekibinize armağanım olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Canım benim, hoş geldin. Tekrar çok geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sarı papatyam, sen yokken biz yetim kaldık demiş. Allah korusun. Allah'ım sana sağlık versin demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel dualarınız, dilekleriniz için. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Sen misin gelen?

Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Muhteşem eser sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Yılmaz Yüksel'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz makamında Güldehen Marmara seslendirdi. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Şükrü Tunar'a ait Uşak makamında çok sevilen bir eserimiz var. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz? Niğde'den Şükrü Özdamar sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Sıradaki eseri çok değerli annesi Nurhayat Özdamar'a, Zafer Özkar'ı, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Biz de buradan annenize, Nurhayat Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, değerli annesi Fatma Hanım'a, tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Fatma teyzeciğime de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. O güzel ellerinden öpüyorum. Bu şarkıyı size armağan ediyorum. Kütahya Emet Yenice Köyü'nden Ömer Çetiner selamlarını göndermiş. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Yunus Park'taki misafirlerine Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, bugün doğum günü olan kızı Fikriye Gökçen ve torunlarına armağan ediyor. Kızınızın doğum gününü kutluyoruz. Fikriye Hanım'ın sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. Bu şarkıyı ona armağan ediyoruz. Çok da güzel bir eser armağan etmiş olacağız. Mersin'den Gülten Duran iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Mustafa Ayla Aydemir, Seniha Cengizhan, İbrahim Özdemir, Saffet Bilir'e armağan ediyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş Hatice Okur ve övgülerini göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı ekibimize, koro şefleri Ahmet Suzan Ülkü ve koro arkadaşlarına, TRTname dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Bingöl'den Mehmet Böçkün bizlere sevgilerini göndermiş. Edirne'den Selda Karayit de bizlerle birlikte, o da selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın sevgilerini göndermiş bizlere. Bir uşak eser sizlere esintim demiş. Sen yoksun diye mevsimler değişemez, sen neredesin? Gel artık sevgilim bu mevsimler değişsin. Sen yoksun diye hep sana mevsimler küsmüş. Bir gün olur da dönersin sanırım diye başlayan çok güzel bir dörtlük. Elinize sağlık diyorum. Size uşak makamında bir şarkı armağan ediyorum Muharrem Bey. Bizlere övgülerini göndermiş. Kulaklarıma nameleri dolduruyorsunuz, şifa oluyorsunuz demiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize, Filenin Sultanlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Yozgat'tan Hatice Biçer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlamış bizleri, TRTname dostlarına sıradaki şarkıyı armağan etmiş. İsimlerini yazmış dostlarımızın ve lütfen trafik kurallarına uyalım demiş. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar'da güzel program akşamı sesine, papatyaların en güzeli Dilek Hanım'a gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'de bulunan oğlu Mustafa Güçlü'ye, kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Harika uşak eser. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

Dalında solarken akşamın gülü, ufuktan çözülmüş güneşin gülü. Arif Sami Toker'e ait Uşak makamındaki bu güzel eseri Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi.

Rast makamında güzel bir sirto dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Rast makamında muhteşem bir eserimiz var. Güftesi Sedat Ergintuğ'a, bestesi Ferit Sıdal'a ait. Ahmet Özhan seslendirecek. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Ayşe Erbay selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Sizleri çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkıyı oğlu Enver, Levent, Nimet ve Ayşe'ye armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Muhteşem ekibe iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güller Diyar Isparta'dan Şevki Şahinoğlu hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan. Bu güzel programı hazırlayıp sunan güzel insan Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. İsveç'ten Suzan Ülkü de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Bizden bir şarkı isteği var. O şarkıyı eşi Ahmet Ülkü'ye ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, Filenin Sultanlarına, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç sevgilerini göndermiş. Canım prensesim hoş geldin. Sarı

papatyam demiş. Teşekkür ediyorum. Şu anda yanımda annem Reşide Hanım ve oğlum Ata var. Ilıca'ya geldik demiş. Sevgilerini göndermiş. Reşide teyzeciğime ben de selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Bolvedin'den İbrahim Özdemir, doğum günü olan mesai arkadaşı Ali Karaman'ın, kahramanın kızı Asellina'ya armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz tüm ekibimizi selamlamış. Dostlara selamlar demiş. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan sıradaki eseri eşi Mehmet Ali Bey için istemiş. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Zafer Aydın, Dilek Hanım merhaba, Gül ve Lavanta Diyarı, Sparta Keçi Borlu'dan selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. İlk kez yazıyor sanıyorum Zafer Aydın. Hoş geldiniz diyorum. Güller Diyarı Keçi Borlu'dan. Çok teşekkürler sizlere, oralara selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. İstanbul'dan Nazire Metin iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bolu'dan Polat Polat iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı oğlu Hakan, gelini Sibel, torunu Semih Polat'a armağan ediyor. Antalya'dan Coşkun Bakan sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, ekibimize, Murat Odabaşı, Ayhan Çat, İlyas Aydın'a armağan ediyor. Kocaeli'den Ayfer Gümüş selamlar, sevgiler demiş. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar dilemiş. Ali Nihat Atik, özlenen sesi yeniden duymak ne güzel demiş. Biz size çok alıştık, yazılan her övgüyü hak ediyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum ama inanın birkaç gündür rahatsızlıkla mücadele ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Sinüslerimde tıkanma olduğu için çok baş ağrısı ve ateş yaptı. Buna da şükür geçecek inşallah. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Ali Nihat Atik, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun demiş bana. Sağ olun, eksik olmayın. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş ve övgülerini göndermiş bize. Sıradaki eseri Coşkun Bakan ve ailesine ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Sedat Erdil, Atakum İncesu Yalı Mahallesi sakinleri Mustafa Canik ve eşi Güler Hanım, Kazım Uğurlu Dilgil ve eşi Nuran Hanım için, Selim Şimşek, eşi Asiye Hanım'a, Sedat Erdil ve Erdil ailesine rica ediyoruz sıradaki şarkıyı demiş. Sanıyorum Samsun'dan bizleri selamlamış Sedat Erdil, hoş geldiniz diyoruz. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun tüm TRT Name ekibine demiş Dujan Tadiç. Sanıyorum Makedonya'dan geldi mesajımız. Bir bakayım sevgili dinleyicilerimiz. Dusan Tadiç profilini kilitlemiş ama Makedonya sanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza. İlk kez katılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elif, Göktuğ, Elanur Yiğit, Yağız Özçelik'le kardeşi Mükremin Öztürk, Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyor. İstanbul'dan Yusuf Karakök de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, tüm TRT Name dostlarına ve Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne armağan ediyor. Ahmet Özhan sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz.

Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Nami Akşamın Sesi. Bizlerden bir şarkı sizlere, sevdiklerinize armağan olabilir sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletiler ulaşmaya devam ediyor. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz, hepinizin çok sevdiği, bildiği muhteşem bir eser var. Bence tahmin ettiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini selamlarını göndermiş. Sarı gülüm, sesini çok özledik. Sağlık, mutluluk evinizden bedeninizden eksik olmasın. Evinize sağlık, mutluluk dolsun demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, Yakar ailesine, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ünye'den Ergin Hasdemir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Giresun'daki dostlarına, Emriye ve Ahmet'e armağan ediyor. Keşan'dan Cavit Deniz sevgi ve güzellikler demiş. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte, muhteşem bir program, güzel bir pazar akşamından sevgiler demiş. Canımız Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemeye hazırız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tüm şarkıları Filenin Sultanlarına armağan ediyor. Yaman Ulaş Samsun'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşine ve bizlere armağan ediyor. Tekirdağ Hayra Bolu'dan İsmail Arıcan selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte, hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Mustafa Ayla Aydemir, Semir Kelle, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan ediyor.

Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş, TRT Name dostlarını selamlamış. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. İyi yayınlar diliyor. Tekrar geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımız Dilek Hanım'a demiş. Çok teşekkür ediyorum ve radyo dostlarımıza armağan ediyor. Teşekkürler. Tokat Erbaa'dan Fikri Aksoy da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Tüm şarkılar zaten bizim için hazırlanıp yayımlanıyor. Emeğe geçenlere de teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Filenin Sultanlarına.

Oğuz Onur'a armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte, güzel ülkemin dört bir yanına kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Mehmet Bey dostlarımızın isimlerini yazmış, teşekkür ederiz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimize, bana ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Çayın Diyarı Rize'den selamlarını göndermiş Selma Temizkan, teşekkür ediyoruz. Filenin sultanlarını kutluyoruz, gurur duyuyoruz demiş. Sağlıklı, mutlu, huzurlu akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı hepimize armağan etmiş. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri canım eşim Ülke Hanım'a armağan ediyorum demiş. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. İyi yayınlar diliyorum, gönlünüze sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey'e. Ekmeğini taştan çıkaran Şirin İlçen Bucak'tan selamlar demiş Ali Yöntem. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, bana, Zafer Özkaray'a armağan ediyor. Kandıra'dan Murat Şükür de şu anda bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Gülten Çetin Aydeniz İzmit'ten bizlere kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Akşamın sesi bizim sesimiz demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, ekibimize, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve çok değerlim Dilek Hanım'a armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Konya'daki kızı Melek Kaçar eş, damadı Oğuzhan eş ve doğum günü olan torunu İlay Ece'ye armağan ediyor. Ben de İlay Ece'nin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, uzun, nice güzel yılları olsun inşallah diyorum. Allah sağlık versin. Harika bir eser armağan edeceğiz sizlere demiştik sevgili dinleyicilerimiz, sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Uşak makamında. Gözlerin doğuyor gecelerime.

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor.

silmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından.

Ne gelen var ne haber var, gün uzak, yollar uzak. Güfte Zekai Can Kardeş, beste Selahattin Pınar, makam Kürdili Hicazkar. Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinledik bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Ünal Larçın'a ait Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var. Sevenlerin kadrini anlayan var, bilen var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Eşim İbrahim'e selam olsun demiş. Bana da acil şifalar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Hatice Seymen Özdemir, iyi akşamlar. Akşamlarımızı güzelleştiriyorsunuz. İzmir Dikili'den selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hatice Seymen Özdemir, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı Ankara'daki Top Etü Sanat Müziği Korosu'na, Ankara Türk Müziği Korosu'na, Seçil Ak Korosu'na, Seda Karadan Korosu'na, Hasan Yavuz Yılmaz Korosu'na, Dikili Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na, tüm dost ve arkadaşlara armağan ediyorum. Ekibinize selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mordoğan Karaburun'dan Arif Beşdemir sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki şarkıyı ekibimize, kendisine, voleybolcu kızlarımıza armağan ediyor. Çok da güzel bir şarkı gelmiş olacak. Nihan Dide de bizlere Kerkük'ten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Dilek Hanım geçmiş olsun demiş. Bakar mısınız? Ta nerelerden, Kerkük'lerden geçmiş olsun dilekleri geldi. Çok teşekkür ediyorum Nihan Dide de'ye. Çok selamlar demiş sizlere demiş Aziz Kerküklü. Ben de buradan Kerkük'e selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Eksik olmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadri Şarman sizler için seslendiriyor bu harika eseri.

Kırşehir Ağva Şuayipli'den Nehir Tuval bir mesaj göndermiş az önce. Nehir, Melis, Olcay, Fulya, Engin, Güven, yemek yiyoruz. Sizi dinliyoruz. Selamlar, sevgiler. Lütfen bizi de anons edin. Sizi seviyor ve bekliyoruz demiş. Hem de birlikte yemek yerken beni dinliyorlar. Hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Size güzel bir şarkı armağan ediyorum. Adana'dan Melih Tavşan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Betül Hanım'a, Sarı Papatya Zilek Hanım size, kıymetli TRT ekibine, Numan Seymenoğlu'na, Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sürmene Dirlik Köyü'nden Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte herkese iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, annesi Nedime Hanım'a ve Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Nedime teyzeciğim şu anda beni pür dikkat dinliyor biliyorum. Ona buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. O güzel ellerinden öpüyorum ve şifa diliyorum. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağa oğlu Anamur'dan bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamurlulara hepimize gelsin, trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demiş. Ankara'dan Tamer Alper selamlarını, sevgilerini göndermiş. Kuşadası'ndan Servet Şahin de şu anda bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, değerli sunucumuz Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Şarköy'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı çocuklarına ve ekibimize armağan ediyor. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri herkese armağan ediyorum demiş. Mudurnu'dan Remzi Özpelit, çay bahçemizden tüm TRT Name dostlarına sizlere selam olsun, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Amasya'dan Abdullah Ertürk de şu anda bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak, Akşamın Sesi programını sunan Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

Bunlar diliyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak iyi akşamlar dilemiş. Sarı lalemiz inşallah iyileşmiştir demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler düşündüğünüz için. Kapadokya'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkıyı eşim Aysel, kızlarım Nezafet ve Figen'e armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş, sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkürler. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ailesine, sevdiklerine ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer sevgilerini göndermiş, tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi anlamlı güzel bir mesaj gelmiş. Hepimize sevgilerini göndermiş. Acil şifa diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Bey'e. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Neşe Öztaş sizler için seslendiriyor. Güftesi Kemal Şakir Yakar'a, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Hüznak makamındaki bu eseri.

Aşk dolu harika bir eser dinledik. Saadettin Kaynağı'na ait Nihavend makamında Tahir Engin İçöz seslendirdi. Gönül nedir bilene, gönül veresim gelir. Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Kürdili Cazkar makamında bir Taksim gelecek sizler için. Ardından da güftesi Uğur Güre, bestesi Hasan Esen'e ait caz makamında bir şarkımız var. Tuğçe Pala seslendirecek. Şu yorgun gönlümü yormayın artık, muhteşem bir şarkı. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Seven Kurt Boğan Savtekin İzmir'den kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser hepimizin olsun demiş. Mustafa Demirhan Tufan Beyli'den bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Türk sanat müziği hayranı olarak sizlerden kıymetli eserinizi oğullarım Akif'e ve Buğra, kızlarım ve gelinlerime ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Çanakkale Truva'da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş bizlere. Tüm şehitlerimize saygı sunuyorum demiş. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in sesinden bir şarkı istiyorum demiş. Az önce geldi sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden. Bazen mesajlar çok karışıyor, anlayamıyorum. Virgül olsa arada daha iyi olacak. Adana'dan Seyda Demirhan hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kalbimin sahibine armağan ediyorum. İyi ki varsın demiş. Sariye Demirhan Göre Adana Tufan Beyli'den sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri annesine, babasına, kardeşlerine, Mehmet Akif Bey'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ferda Bayrak Mete Samsun'dan bizleri selamlamış. Samsun'dan bu akşam yine çok sayıda mesajımız ulaştı. Ellerinize sağlık diyorum. Dilek Hanım çok geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri size, Filenin Sultanlarına, eşime, özellikle Müge ve Doruk'a armağan ediyorum demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Hep birlikte dinliyoruz, sizler için geliyor.

Kürdeli Cazkar makamında çok güzel bir kanun taksimi dinledik. İlhami Çetik imzasını taşıyan sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi devam ediyor. Bizlere iletilerinizle ulaşmaya devam ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Kuşadası'ndan Semiha Sevindik Varol, iyi akşamlar dilekçiyim, geçmiş olsun diyorum, evinize hoş geldiniz demiş, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, Sarı Papatyamız dilekçiyime, kendime, yayın ekibine armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş, çok teşekkür ediyorum. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere, teşekkür ediyoruz. Nusret Yılmaz seslendirecek yine güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hasan Esen'e ait Boşver.

Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan kucak dolusu selamlar, sevgiler geldi bizlere. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte bizi dinliyorlar. Dilek Hanım, Allah şifa versin, siz olmazsanız bu programın tadı olmaz. İnşallah devam edeceksiniz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Akif Özüşen hocama ve eşine. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum buradan. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da sevgilerini, selamlarını göndermiş. TRT Name'nin orkidesi Dilek Hanım demiş. Uğur Çınar da orkide demiş bana. Çok teşekkür ediyorum. Tüm müziksever dostlara ve ekibinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Musikimizin en seçkin eserleriyle bu akşam yeniden buluşmuş olmaktan mutluyuz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Uğur Çınar'a. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü de bizlerle birlikteydi. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Eşi için güzel bir şarkı istemiş bizden. Hayat arkadaşım Gülser Güllü'ye ve TRT Name dostlarına, ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Tunca hocamdan da mesaj geldi. Dilek Hanım, naçiz emeklerimize kattığınız değerlere kendi adıma ve bu müziğin sevdalısı dinleyenlerimiz adına şükranlarımı sunar, bu güzelliğin devamını dilerim demiş. İstanbul'dan yine Mediha Şensancakoğlu hocam da sevgilerini, selamlarını göndermiş. Beni çok mutlu ettin yavrum demiş. Sevgiler, saygılar benden de Mediha Şensancakoğlu hocama. Nuray Öngeç, sevgili güftekarımız bir mesaj göndermiş. Sevgili Dilek Hanım, selamlar, sevgiler, harika bir yayın olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Nuray Öngeç'e. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kadri Şaman hocamdan da bir mesaj geldi. Tatil modunda bu güzel şarkılarla mutlu oluyoruz demiş. Benim sesim

Sizden verdiğiniz şarkıyla ayrıca çok mutlu oldum. Sizi dinliyorduk tatilde misafirlerimizle demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadri Şarman hocama. Size, misafirlerinize iyi tatiller diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış. Saadettin Kaynağı ait Hüseyini makamındaki eseri Melihat Gülses seslendiriyor.

Samsun Yakakent'ten Nusret Tiryaki iyi yayınlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Ela gözlerine kurban olduğum Esra İçöz sizlerle.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son şarkımızı Kemal Caner seslendiriyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Esen kalın, hoşça kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan. Solistimiz Burcu Göktürk eşlik edecekler. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bu hafta Temmuz ayında yitirdiğimiz bestekarların eserlerinden seçkiler sunacağız size kıymetli dinleyenler. Programımızın ilk eseri 3 Temmuz 1994'te kaybettiğimiz Sadi Hosses'in Mahur şarkısı. Sahibinin sesinden dinleyeceğiz. Güfte Karacaoğlan imzalı. Hicranı açmıştır sinede yara. Zavallı gönlümün neşesi kara.

20 Temmuz 1890'da yitirdiğimiz Şevki Bey'in Hüzzam şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Küşade talim hem bahtım uygun, aman saki bana hiç durma meysun.

4 Temmuz 1954'te kaybettiğimiz Doktor Şükrü Şenozan'ın Segah şarkısını icra ediyor şimdi sanatçı arkadaşlarım. Güfte şairi Hasan Ali Yücel. Gözlerinden içti gönlüm neşeyi, senden öğrendim gönülden sevmeyi.

Muhterem dinleyenler, arşiv kaydımız var sırada. Perihan Altındağ sözleri 19 Temmuz 1966'da vefat eden Supi Ziya Özbekkan'ın Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiirinden bestelediği divan formundaki Hicaz eserini seslendiriyor. Dün gece Yeğesle kendimden geçtim. Teselli aradım meyhanelerde.

Eseriyle sürüyor. 29 Ekim 1916'da Hakk'a yürüyen Tamburi Cemil Bey'in Hüseyini eseriyle. Görmek ister her dem gözlerim seni. Yad et Allah aşkına sen de beni. Öncesinde Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Tamburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı adında oyun havası formundaki saz eserini icra etti sanatçılarımız. Şimdi banttan kaydımıza kulak verelim. 10 Temmuz 1996'da yitirdiğimiz Hamiyet Yüce Ses şiiri Kul Nesimi'ye ait olan Uşak Anonim eseri seslendiriyor. Ben melanet hırkasını kendim giydim kime ne? Ar-ü namus şişesini taşa çaldım kime ne?

dinleyenler eski müziği Tunca Yüksel'in uduyla yapacağı taksim ile devam ediyor. Ardından solistimiz Burcu Göktürk tekrar mikrofona gelecek ve Sade Hosses'in Nahit İlmi Özeren'in şiirinden bestelediği Kürdeli Hicazkar şarkısını seslendirecek. Geçti ömrünle baharı, bülbül olmuş neyleyim, bahçeler hep lale, sünbül, gülle dolmuş neyleyim.

Müfte Faik Ali Ozan Soy, Beste Sade Hosses, Makam Kürdeli Hicazkar, Yıldızlı Semalardaki Haşmet ne güzel şey, Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Efendim şimdi yeni bir arşiv kayıt dinleyelim istiyoruz. Sabite Turgülerman, Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili Hicazkar şarkısını icra ediyor. Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam.

Programımız Eski Musiki'nin sonuna yaklaştığımız dakikalardayız. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a ve tonmeisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size Supi Ziya Özbekkan'ın şarkısıyla hoşça kalın diyoruz bugün. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet?

0: CRT Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Nihavend makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Fatma Arslanoğlu, Yahya Geylan, Turgay Kızıltuğ ve Ümit Koroğlu.

Günümüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

Efendim, hoş geldiniz. Bu gece radyonuzun düğmesini açarken içinizden ne geçiyordu bilmiyorum ama eğer yorgunsanız, günün hengamesi zihninizi hala meşgul ediyorsa hepsini şöyle bir kenara bırakın, olur mu? Bazen

Kıymetli dostlar, bu gece 30. kez buluşuyoruz sizlerle. 30 haftadır bu mikrofonda TRT Name frekansında aynı gökyüzünün altında bir araya geliyoruz. Radyo sevgimizi paylaştığımız siz kıymetli dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolculukta sizlerle birlikteyiz. Efendim, programımızın adında aylardır öylece duran sessiz ev sahibini yani Deniz'i konuşmanın vakti geldi. Bu gece Deniz'in hem edebiyatımızdaki izlerini takip edecek hem de musikimizde bıraktığı o güzel nameleri dinleyeceğiz.

Şimdi sizlerden bir ricam daha olacak. Lütfen gözlerinizi kapatın ve kısa bir an için sizlerle birlikte uzaklaşalım. Bir deniz kıyısına gidelim. Hava serin, dalgalar usulca kıyıya vuruyor. O tanıdık iyot kokusu rüzgarla birlikte geliyor. Her nefes alışımızda ciğerlerimize doluyor. Karşımızda küçük, ahşap bir sandal var. O sandala biniyoruz. Kıyıdan yavaşça açılıyoruz. Kürekler suya değdikçe ince bir ses duyuluyor. Arkada kalan ışıklar küçülürken ayın deniz üzerindeki yansıması önümüzde uzanıyor. Çok uzağa gitmemize gerek yok aslında. Denizin ortasında, gecenin içinde birkaç dakika boyunca suyun sesini dinlesek yeter.

ve sandalda yol alırken Elif Güreşçi'nin sesiyle bir şarkı başlıyor. Şerif İçli'ye ait ve Nihavend makamında. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz. Öpüşürken iki aşık gibi mehtapla deniz, biz de ta fecre kadar böyle sevişsek ikimiz.

Elif Güreşçi'nin sesinden dinlediğimiz Şerif İşli'nin Niyavent makamındaki şarkısı bizi İstanbul'un kıyılarında gecenin sessizliğine bıraktı. Suların üzerine düşen ay ışığı, uzaktan görünen kandilli, boğazın içinde ağır ağır ilerleyen sandallar. İstanbul'un bazı geceleri vardır kıymetli dostlar. İnsan onları yalnızca seyretmez, bütün ruhuyla yaşar. Kim bilir Yahya Kemal yıllar önce böyle bir gecede Kandilli'nin karşısında durmuş ve boğazın sularında gördüğü o eşsiz manzarayı yazıya dökmüştü. Münir Nurettin Selçuk bu mısraların içinde saklanan musikiyle onları Niyavent makamının

kandilli yüzerken uykularda, mehtabı sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan gümüşten, gittik bahis açmadık dönüşten. Hülya tepeler, hayal ağaçlar, durgun suda dinlenen yamaçlar. Mevsim sonu öyle bir zaman ki, gayip bir musikiydi sanki. Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta. Rüya sona ermeden şafakta.

Yahya Kemal'in mısralarıyla Kandilli'nin uykusuna, Mehtap'ın sular üzerinde açtığı o gümüş yola eşlik ettik. Onun İstanbul'unda Boğaz, geçmişten kalan güzel bir hatıra gibi durur. Yalılar, sandallar, kıyılar, hepsi gecenin içinde ağır ağır yerini alır. Bir başka şairimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'da Boğaz'a bakarken eski zamanların sesini duyar. Beşşehir'de İstanbul'u anlatırken suların akışına hatıraları ve kaybolan günleri karıştırır. Boğaz onun kaleminde biraz hüzün, biraz özlemdir. İçimize çöken ama tarif edilemeyen bir İstanbul duygusudur. İşte böyle gecelerde insan şehrin sustuğunu düşünür. Deniz susar, kıyılar susar. Tıpkı Nahit Hilmi Özeri'nin mısralarında olduğu gibi. Susmuş gece, her yer sizi dinlerdi denizden. Mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden. Ta arşa kadar inledi gökler sesinizden. Mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden.

Rakım Elkutlu'nun Hüzzam makamındaki eserini Burcu Göktürk yorumuyla dinledik. Kıymetli dostlar, denizin edebiyatımızdaki yolculuğu elbette çok daha eski zamanlara uzanır. Divan şairleri deniz için çoğu zaman derya ve umman kelimelerini kullanmışlardır. Bu enginlik kimi zaman aşkı, kimi zaman da insan gönlünün derinliğini anlatmıştır. Şeyhülislam Yahya'nın şiirlerinde deniz, cömertliğin ve irfanın sembolüdür. Derya dil olmak, deniz gönüllü olmak demektir. Gönlünü geniş tutmak, hayatın getirdiklerini olgunlukla karşılayabilmek. Fuzuli'nin şiirinde aşığın gözyaşları bir denize dönüşür. Baki'de ise sevgilinin güzelliği denizin derinliklerinde saklanan kıymetli bir inci gibi parlamaktadır. Şimdi rotamızı Ege kıyılarına, Bodrum'a çevirelim. Karşımıza Halikarnas balıkçısı, asıl adıyla Cevat Şakir Kabaağaçlı çıkar. Onun satırlarında deniz canlıdır, nefes alır, öfkelenir, insanı çağırır, kimi zaman da insanı sınar. Balıkçılar, süngerciler, gemiciler ve kıyıda yaşayan insanlar denizle birlikte aynı hikayenin kahramanı olurlar. Aganta burina burinata sözü bir geminin yelkenlerini açmaya hazırlanışını anlatan denizcilik nidasıdır. Cevat Şakir'in romanındaysa bu söz karaya sığamayan bir insanın denize duyduğu çağrının sesi haline gelir. Halikarnas balıkçısının Mavi Sürgün adlı eserinde Bodrum'a sürgün edilen bir yazarın zamanla o kıyılara nasıl bağlandığını okursunuz. Bodrum'u dünyaya anlatan Halikarnas balıkçısı denizi kalemiyle yeniden kurmuş, Anadolu kıyılarını tarih, mitoloji ve insan hikayeleriyle bir araya getirmiştir.

Mehtap Tekamozlar'ın bu geceki bölümünün hemen başında sizleri bir sandala bindirmiş, Boğaz'ın mehtapla yıkanan sularına doğru bir yolculuğa çıkarmıştık. Umarız ki bu yolculuk içinizde küçük de olsa sakin bir kıyıya ulaşmış, günün tüm yorgunluğunu bir nebze de olsun geride bırakmanıza yardımcı olmuştur. Gecemizi yine mehtaba, yakamozlara, musikimizin güzel bir sesine bırakmak istiyoruz. Nesil Sipahi'nin eşsiz yorumuyla bu geceye veda edeceğiz. Haftaya pazar yine Mehtap'ta Yakamozlar programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Geceniz huzurlu, gönlünüz musikiden hiç ayrılmasın. En içten sevgi ve saygılarımızla. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

bezmi alemde meserret bana canan iledir. İnbisat-ı ezeli vasıtayı can iledir. Sultan 3. Selim'in Zavil makamında beste formundaki eserini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Zeki Mehmet Ağa'nın Zavil Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi bu gece de bir saat boyunca TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece Zavil ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci eser, Küçük Mehmet Ağa'nın Zavil makamındaki ağır semai, korodan dinliyoruz. Bulunmaz nevcivansın, hem demi ayarsın hayfa, güli renginsin amma hem nişini harsın hayfa.

Sultan 3. Selim'in Zavil makamındaki Yürük Semai var sırada. Koro'dan dinleyeceğiz. Şiir Süleyman Daniş'e ait. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken, karşı keman, çeşmi cihan pehlivan iken. Bu esere bağlı olarak Keçi Arif Ağa'nın Zavil makamındaki Saz Semai'ni dinleyeceğiz. Böylece Zavil makamındaki bu klasik takımı tamamlamış olacağız.

Yine Zavil makamında şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ela gözlüm, yıktın benim evimi, eğlen şu diyarda kal diye diye. Viran ettin bahçem ile bağımı, tomurcuk güllerim al diye diye.

Şükrü Tunar'ın Zavil şarkısını Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından, ipek çevren ıslanmış bu akşam gözyaşından.

Osman Pehlivan'dan alınan Zavil makamındaki Rumeli türküsünü Sevim Deran'ın yorumundan dinliyoruz şimdi. Yörükte yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Şimdi de Turhan Ögen'in yorumundan Zavil makamında bir türkü dinliyoruz. Üç gün olmuş şu yayladan geçeli, pınarlardan soğuk sular içeli, alnı da top kâküllü, yüzü peçeli, çekmiş gider yaylasına Bingöl'ün.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Gökalp Yüzlü Er'in yapacağı tambur taksiminin ardından tabii Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Nakış Ağır Semai'ni Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Çıkmaz Deruni Dil'den efendim muhabbetin, kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin?

Güfte ve bestesi Hekimbaşı Abdülaziz Efendi'ye ait Bayati makamındaki Yürük Semai'yi Koray Safkan'dan dinliyoruz. Söyle güzel, ruhi musavver misin? Tabişi mülrengi gül iter misin?

Güfte ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait bayati eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor. Çağlıyor seller gibi eşkü düçeşmim çağlıyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Selahattin Pınar'ın Bayati bestesini Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısıyla veda ediyoruz bu gecelik.

Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Gül rengini güller bile kıskandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Name'de Akustik Name programı ile yine birlikteyiz. Ben Gürsoy Dinçer, programımızın yapımcısı Işıl Aktan, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Oytun Uçar, Klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Pınar Piji, ritim sazda Muhammed İzgi. Saatlerimiz 19'a dek birlikte olacağız. Şimdi bugünkü programımızda ağırlıklı olarak, genel olarak daha doğrusu Ağustos ayı içerisinde ebediyete uğurladığımız bestekarlarımızdan birkaç tanesine yer vereceğiz. Açılışı Tamburi Cemil Bey'in Külcasker Peşrevi ile yapmıştık. Hemen arkasında Mustafa Sunar'ın Ağır Aksak şarkısını okudum. Neredesin sen gönlümün nazlı civanı? Sıradaki parçamız yine Mustafa Sunar'a ait. Ne derin kudreti var o güzel gözlerinin diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

Saz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine aynı bestekarımıza ait, Mustafa Sunar'a ait Külcaskar şarkı. Neredesin bilmem, ne oldu, gelmez oldu hiç adın.

Evet efendim, tekrardan çok teşekkür ediyorum saz arkadaşlarıma. Sıradaki eserimiz yine Mustafa Sunar'a ait. Bak şu dilber kadına, saçları yandan atmış. Hepimizin malumudur herhalde. Buyurun.

Yani Kürdice Asker bölümümüzün son şarkısına geldi. Yine o da Ağustos ayında kaybettiğimiz bestekarlarımızdan Bimen Şen'e ait. Seninle ey Gül'e ah sen diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

Efendim, böylelikle Kürdi Ricazkar bölümümüzü bitiriyoruz. Sırada yine Ağustos ayında kaybettiğimiz, bunu sürekli tekrarlıyorum gerçi ama belki ahde vefa olarak değerlendirebilirsiniz. Yine Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait bu sefer efendim. Makamımızı da değiştiriyoruz. Hicaz makamına geçiyoruz. Yine hepimizin malumu olan bir şarkı. Hastayım yaşıyorum görünmez hayaliyle. Ufak bir taksim olabilir mi başında? Sevgili Aydın Varol abimizden. Buyurun efendim.

Efendim hiç hızımızı kesmeden Hicaz makamıyla devam ediyoruz. Yine hepimizin çok iyi bildiği Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz şarkı. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm diyeceğiz efendim.

Evet efendim, programımız devam ediyor. Yine Hicaz şarkıyla. Bu sefer yine Ağustos ayında kaybettiğimiz değerli bestekarımız Şükrü Tunar'a ait. Hepimizin çok iyi bildiği bir şarkı. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. E tabii şimdi Şükrü Tunar deyince klarnet üstadı, stüdyomuzda da klarnet üstadı var. Değerli Tanju Erol abimizden güzel bir Hicaz Taksim istiyoruz mümkünse.

Efendim, şimdi caz makamının arkasına çok yakışan bir şarkı. Mısırlı İbrahim Efendi'nin, yine hepimizin çok iyi bildiği, "Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi" diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

Efendim, Hicaz makamının son hareketi şarkısına geliyoruz. Bu sefer Saadettin Kaynak hocamıza ait. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım efendim.

efendim hareketli Hicaz şarkının arkasına yine Şükrü Tunar'ın oyun havasını bağladık ve Uşak makamına geçmiş olduk. Programımız devam ediyor efendim. Yine Uşak şarkıyla anar ömrümce gönül giden sevgilileri diyeceğiz.

Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Saatlerimize bakıyoruz. Şimdi Uşak makamında yine Saadettin Kaynağ'ın bestesi Vecdi Bingöl güftesiyle "Niçin baktın bana öyle" diyeceğiz efendim.

Çok güzel bir şarkı ve çok güzel bir eşlik. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık stüdyodaki arkadaşlarıma. Evet değerli dinleyicilerimiz, programın sonuna geldik. Ben Deniz Gürsoy Dinçer, programımızın yapımcısı Işıl Aktan, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar idi. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Pınar Piji, ritim sazda Muhammed İzgi ile beraber tekrar görüşmek üzere diyeceğiz. Kaçıranlar için şunu hatırlatmak istiyorum. Bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bunu da hatırlattıktan sonra son şarkımıza geçebiliriz herhalde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü yine en özel şarkılarla karşılamak üzere huzurlarınızdayız değerli dostlarımız. Şarkılar bugün de hayatımıza renk katacak, coşkumuzu, umutlarımızı perçinleyecek, geçmişin sevgi dolu anılarını hatırımıza düşürecek ya da yepyeni heyecanlara kucak açmamızı sağlayacak. Hepinize harika bir gün diliyoruz efendim ve teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkılar ...lerle dolu olan yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün Kadri Şençalar'ın Hicaz makamındaki eseriyle size seslenmek istiyoruz. Güftesi Celal Erten'e ait şarkıda Necmettin Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevdiğimi her gün anar ağlarım.

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in 2017 yılında seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısı paylaştık sizlerle. Hicaz makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Hikmet Şinasi Önol'a aitti. Değerli dostlarımız, Hicaz makamının en sevilen eserleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından Gül Yazıcı geliyor mikrofona. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eserini seslendiriyor. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

bir Saadet'in kaynak şarkısı dinledik beraberce. Hareketli, dinamik eskilere kulak verdik. Çiğdem Yarkın'ın 2013 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Hicaz makamının o tatlı namelerinde şimdi sanatçılarımız Tuğçe Pala ve Alparslan bizlerle birlikte olacak. Saadettin Ökten'in güftesi İlkan Sana ait şarkısını seslendirecekler. Dinleyeceğimiz eser birçok Türk filminde de yer aldı. Aynı zamanda Zeki Müren ve Emel Sayın gibi sanatçılar tarafından da seslendirildi. Yakın dönemde ise Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaştığı Canım Ailem dizisinde de yer verilmişti bu sevilen şarkıya. Şimdi keyifle dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Adaların Rüzgarı'nı stüdyomuzda evlerimize hissettiğimiz bir şarkıya kulak verdik. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eserini Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla dinledik. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunduk sizlere. Ve şimdi bir yıl öncesine gideceğiz. Nazan Sıvacı'yı konuk edeceğiz. Kıymetli sanatçımız çokça icra edilmeyen bir Nihal Erkut'un eseriyle bizlerle birlikte olacak. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mualla Anıl'a ait. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Öyle bir dertliyim ki sevgiden yana, rüzgarlar söylesin aşkımı sana.

Yorgun düştüm koklamaktan hayalini dün yine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Ruha dolan mehtap gibi dalsam diye seyrine. Sürüklendi hasta gönlüm gözlerinin rengine. Beste ve güftesi Rıfat Ayaydın'a ait Hicaz makamındaki eserde Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Yine kalbe dokunan namelere kulak verdik efendim. Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında olduğu gibi bazılarımız şiirlere tutunuyor, bazılarımız şarkılara, filmlere, kitaplara. Sanırım artık insan tutunamıyor insana demiş yazar. Bizler şarkılara tutunmaya, şarkılarda ortak duygulara. Şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin yine o eserlerden birine kulak verelim ve bir Yusuf Nalkesen şarkısında Mustafa Sağyaşar'ı ağırlayalım. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Pınar'ın başında su verdin, içtim dedi sanatçı. Sevgili dostlarımız, Hicaz makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Melahat Gülses'i konuk edeceğiz. Sanatçı bir Saadettin Kaynak şarkısına sesiyle hayat verecek. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 70'li yılların sonunda Behiye Aksoy tarafından da seslendirilmiş ve çok sevilmiş. Bana yardan vazgeç derler, ben geçerim gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler, ben geçerim gönül geçmez.

Böyle kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Alaaddin hocamızın Türk müziğine armağan ettiği bir şarkı. Güfte Şerafettin Aydınlık imzalı. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar. Evet, Hicaz makamındaki bu şarkıyı İzmir Adası'nın değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birlikteliğimize devam ediyoruz ve programımızın son Hicaz eserlerine kulak veriyoruz. Şimdi yine İzmir Radyosu sanatçılarından değerli Mehmet Şafak'ı ağırlayacağız. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait unutulmaz eseriyle bize sesleniyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Cumhurbaşkanlığı Korosu sanatçılarından Bekir Ünlüater, Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Selim Aru'ya ait şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Değerli dostlarımız, Hicaz makamındaki eserleri geride bırakarak şimdi yine kalplere dokunan bir makam, Hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Sözleri de Mustafa Bey'e ait olan bu şarkıda Eylül Turan bizlerle birlikte olacak. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece? Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni. Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren, Ziya Taşkent'in sözleri Nizami Sunguroğlu'na ait hüzzam eserini seslendirdi. Efendim bu sevilen şarkı 1993 yılında yayınlanan Sensiz Bu Yaz isimli Yüksel Uzel albümünde de yer almıştı. O günden bugünlere birçok değerli sanatçımız tarafından icra ediliyor. Birlikteliğimize hüzzam, segah şarkılarla devam ediyoruz. Yine Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından birini konuk edeceğiz. Hem sanatçımız hem de şeflerimizden biri Suat Yıldırım, Saadettin Kaynağ'ın sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Nusret Yılmaz, Faruk Şahin'in Segah eseriyle bizlerle birlikteydi. Gemiciler yol alırlar sessizce. Bu hareketli şarkı enerjimizi daha da yükseltti değerli dostlar. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam edeceğiz. Ancak öncesinde bunca güzel şarkı arasında yolculuk yaparken, sevdaya dair, aşka dair dizelere kulak verirken insan düşünmeden edemiyor. Kıymetli şairler, kıymetli söz yazarları duygularını nasıl da özel dile getirmiş, nasıl da bizlerin hislerini tercüman olmuşlar. Tıpkı Sezai Karakoç'un kaleme aldığı Mona Rosa şiirindeki gibi. Değerli şairin Mülkiye'deki sınıf arkadaşı Muazzez Akkaya'ya duyduğu karşılıksız ve derin aşkı anlatan Mona Rosa şiirinde şair mektubunu şu sözlerle bitirmiş. Beni çıkardığında anlamın bozulmuyorsa bundan böyle ayrı yazılalım. İspatlanamamış bir aşk hipotezi olarak da bahsedilen bu özel dizelerle bezenmiş şiirde aslında anlıyoruz ki insan tektir, insan özgündür, yektir elbette ama sevgi bağları iki kalp arasında sımsıkı kenetlendiğinde, bir bütün olabilmenin sihri fark edildiğinde anlamınıza anlam katan bir gönülle mi yolculuğunuzu sürdürüyorsunuz? Bunu sormak istersiniz kendinize. İşte Sezai Karakoç da bu güzel dizeleri Mona Rosa'ya sordu ve hepimizin ruhunda, kalbinde bir soru işareti belirmesini sağladığı dizelerinde aynı zamanda bizim kalplerimiz içinde bir farkındalık yaratmaya çalışmış. Umut ediyoruz tüm kalpler bu özel dizelerden kendine düşeni alabilmiştir. Şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor ve sevgiye dair bu dizelerin ardından yine sevgiye dair bir şarkıyla yolculuğumuz sürüyor. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Abdullah Yüce'nin ve Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz güftesi Hasan Bayri'ye ait Hüzzam şarkıyı Ela Altın'ın o tatlı güzel yorumuyla sunuyoruz şimdi sizlere. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Fıkır bir Füzzam Türkiye'ye kulak verdik. Yine harika bir eseri dinledik. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz efendim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Gül Yazıcı, 2014 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Aslan Tunçatay'a ait şarkıyla bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü de alasalar görmesem hiç yüzünü, bir diğer adıyla silemezler gönlümden.

Kıpır kıpır eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Gül Yazıcı'nın hemen ardından şimdi Niyaven şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ancak bu kadar hareketli şarkının ardından bir parça ritmimizi düşüreceğiz değerli dostlarımız. Nesrin Sipahi ile 60'lı yıllara uzanacağız. Sanatçının 1964 yılında Kirpiklerinin Gölgesi Güllerle Bezenmiş isimli sevilen şarkıyla birlikte 1.45'lik plağı seslendirdiği Vecdi Seyhun bestesini dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz Niyaven Güftesi ise Hüseyin Aydın Kaya'ya ait. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni ne kadar. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni ne kadar.

Unut sevme beni. Bu aşkın sonu ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Cengiz Han Sönmez, Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend eserini seslendirdiği 2000 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, sırada bir ayrılık şarkısı var. Ancak bu şarkıyı sizlere sunarken tabii ki Allah sevenleri ayırmasın diyoruz. Sizleri de bizlerden ayırmasın. Çünkü o güzel mesajlarınızla, dileklerinizle her daim yanı başımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Bugün yine Türkiye'mizin, güzel ülkemizin dört bir yanından mesajlarınızla bizlere ulaşmışsınız. Manisa, Konya, Bursa, Adana, Van, Ankara, Hatay, Antakya ve Alanya'dan bizlere ulaşan değerli dinleyicilerimiz. Mesajlarınızı, iyi dileklerinizi aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de yanı başımızda olduğunuzu biliyoruz. Yine Tekirdağ, İzmir, Kırşehir, Sivas, Eskişehir ve Kayseri'den güzel dilekleriyle programımızı takip eden ve bizlere mesajlarını ulaştıran değerli dinleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Tokat Aydın'dan bize yazan kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere de selam olsun diyoruz. Zaman zaman gönderilerimizin altında dizelerinizi de paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz ve şarkılarla buluşmaya, ortak duyguları paylaşmaya devam edelim diyoruz. Evet, şimdi bir ayrılık şarkısı var dedik ama ayrılık, hüzün sizden uzak olsun diyerek bu şarkıyı sunacağız sizlere. Bir Arif Sami Toker bestesi. Güftesi Hücesi Aksavrı'na ait Nihavend şarkıda Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Ayrılık büküverdi boynumu, çıplak dağlar sarıverdi yolumu. Onu mu, şunu mu, bunu mu, özlüyorum İstanbul'umu.

Yine güzel bir İstanbul şarkısı dinledik beraberce. Koray Safkan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Kadri Şençalar bestesine kulak verdik. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim. Nihavend eserlerle yolculuğumuz sürerken şimdi bir Turhan Taşan bestesinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Fethi Karamahmutoğlu kaleme almış. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Kendimi sende buldum, sen sazım, sen sözümsün.

Bir tatlı ürperti, bir gizli rüzgar, sevgiyle, şefkatle, kaygıyla okşar. Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Fethi Kara Mahmudoğlu'nun Nihavend eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu eser, 1997 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alıyordu. Ve bu şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Ancak her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz, biliyorsunuz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e iyilik güzellik dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Necmettin Yıldırım'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.